Ah gönlüm, ondan sana hayır yok. Yüreğimde derdin çok. Değer mi bir kitapsız uğruna? Değer mi bir vicdansız uğruna? Unut gönlüm, unut gönlüm, boş ver gönlüm.

kalp kırıyor her günün akşamı. Ve bana kalıyor boynunu dökmesi.

edemem. Ölürüm, ölürüm. Ben sensiz edemem. Gidemem, gidemem. Seni terk edemem. Ölürüm, ölürüm. Ben sensiz edemem.

hasret sona erdi bugün. Dileklerim oldu benim, kalbim meşe doldu benim. Can yoldaşım geldi benim, hasret sona erdi bugün. Haydi hoppa!